kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ara ara konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. Uçakta bazı lezzetlerin tadı değişiyor değil mi? Bunu düşünenler, uzayda yiyeceklerin tadı değişiyor mu acaba? Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Merak ediyorsanız denemesi bedava. Demek isterdim ama bedava değil. Lüks uzay turizmi şirketi Space VIP'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Michelin yıldızı Danimarkalı şef Rasmus Munk'la uzayda yemek yemek isteyenler kişi başı 495 bin dolar ödeyecekler. Özel bir akşam yemeğinden bahsediyoruz. 6 katılımcıyla sınırlı ve çok özel bir menü. Şartlar zaten baştan başa özel değil mi?

su ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Amerika'da yaşayan sanatçı Daniel Arsham 2003'ten beri kaldığı otellerde odasına giriyor, duvarlardaki tabloları yerinden çıkarıyor, arkasına kendi çizimlerini yapıyor ve tabloyu hiçbir şey olmamış gibi yerine asıyor. Yani siz otel odasında manzaraya bakıyorsunuz, meğer tablonun arkasında gizli bir Daniel Arsham eseri var. Hatta Paris'te bir otelde bir müşteri bu gizli çizimlerden birini fark etmiş, ben bunu satın alayım demiş ama otel satmamış. Sanatçıysa sessiz sedasız çizimlerine devam ediyor.
1: Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Rize acaba kapıda mı? Yani kapıda olduğunu zaten biliyoruz. Ama bizim iki büyük şehir, buyurun biz hazırlıklıyız diyor. Enteresan değil mi? Alfogeo'nun araştırmasına göre dünyanın 72 büyük kenti iklim risklerine karşı dayanıklılık açısından karşılaştırılmış. Listenin zirvesinde Chicago var. Ve güzel haber, Ankara ile İstanbul dünyanın en dayanıklı 10 kenti arasında. Yani sıcaklıklar, seller, kuraklıklar derken İstanbul ve Ankara sınıfı geçmiş. Kısacası şehirler sınavda, bizimkilerse ön sırada görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle güzel bir görüntüden bahset bana eylem diyenler. Gerçekten hem gözlere hem de damakları hitap eden bir görüntü var. Adresimiz Şanlıurfa Siverek ve görüntüler öyle güzel ki İtalya'daki domates kurutma manzaralarını aratmıyor. Güneş tepede domatesler sıra sıra dizilmiş. Kırmızı bir deniz düşünün. Siverek'te domatesler güneşleniyor. Biz de uzaktan bakıp bundan kışın mis gibi sos olur diye hayal kuruyoruz. Ama gerçekten çok etkileyici.

gerçekten yeni James Bond kim olacak? Aylardır konuşuyoruz, farkında mısınız? Her hafta başka bir isim ortaya çıkıyor. Bu hafta bombayı ünlü oyuncu Gary Oldman patlattı. Oldman birlikte oynadığı Jack Lawton'ın yeni Bond olabileceğini söyledi. Hatta daha da ileri gidip karar verilmiş bile olabilir dedi. Ama küçük bir detay, henüz resmi açıklama yok dostlar. Yani Bond'un kim olduğunu hala bilmiyoruz ama dedikodulara bakarsak Jack Lawton smokini giymeye hazır gibi görünüyor.

hedefleri belli oldu. Singapur Başbakanı Lawrence Wong. Üstelik maaşı öyle böyle artmıyor. Yani %64'lerden bahsediyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 850 bin Amerikan dolarına çıkacak. Yani ayda kabaca 237 bin dolar. Vay be. Ama başkan maaşındaki artışın tamamını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır işlerine bağışlayacağını açıkladı. Yani kısaca maaş büyük, bağış da büyük.

Yani mesela böyle Alaturka'nın şarkıları insana gerçekten kendini iyi hissettiriyor. Daha da iyi hissettirenler varmış. Mesela heavy metal dinleyenler için güzel bir haberim var. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre heavy metal müzik dinlemek ağrı toleransını artırabiliyormuş. Ama olay şu, katılımcılar ağrıyı daha az hissetmemiş. Sadece soğuk suya daha uzun süre dayanabilmişler. Yani ağrıyı kesmiyor, daha fazla dayanıyorsunuz. Neyse biz devam edelim en iyisi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

önemli haberlerinden bir tanesi de yapay zekadan geldi. Yapay zeka güvenliği üzerinde çalışan Anthropic şirketinden araştırmacı Evan Hobinger, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekanın tüm insanlığı yok etme ihtimalini %10'dan fazla gördüğünü söyledi. Üstelik araştırmacı, güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin istifa etti ve yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştiren süper zekaya ulaşmak için fazla hızlı yarıştığını savundu. Bakalım neler yaşayacağız.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

fıstı verekten görüntülerden, domates kurutma görüntülerinden bahsetmiştik. Gerçekten de dünyadaki en lezzetli şeylerden bir tanesi domates. Sadece lezzeti değil, sağlık üzerine etkileri de araştırılıyor. Mesela domates salçası. Mutfaktan çıkıp beyin gündemine giriyor. İspanya'da yapılan bir araştırmada özellikle bazı zihinsel testlerde ve beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantılarda değişimler gözlemlenmiş. Domates gerçekten çok güçlü bir antioksidan ve beyine çok

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz dedik ama güzel bir haberim var. Artık biz kadınlar mücevherleri kendimiz için alıyoruz. Terfi ediyoruz, kendimize pırlanta alıyoruz. Ev alıyoruz, yüzük alıyoruz, iş kuruyoruz. Yani bir nevi aslında dünya kadınları kendi kendilerini ödüllendirmeye başlamışlar. Yani pırlanta artık sadece beni seçti demek değil. Ben kendimi seçtim demek. Aşk da güzel tabii ama insanın kendi emeğinin karşılığını kendine hediye etmesi de çok da fena bir fikir değil. Ne dersiniz?

bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: ara beni.
1: Alo.
2: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyacı.

0: Maçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
0: Çizgi Sanat Kitabevi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitabevi. 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yap.

yavaş yavaş Eylül'ün sonuna doğru yaklaşırken haftayı ortalamış bulunmaktayız. Peki bu güzel çarşamba gününün tadını birlikte çıkartalım diye o halde hayatın ritmine başlayabiliriz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Yine güzel dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem haberdar olacağız gündemdeki haberlerden hem de uzaklaşacağız biraz daha. Günün stresinden kendimizi uzak tutacağız. O halde gün keyiflensin istiyorsanız radyonuzun sesini açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

yanlış kararlar verdiğinizi düşünüyorsanız, bazen verdiğiniz kararlardan pişmanlık duyuyorsanız, karar verdiğiniz saate bakmanızı isteyeceğim. Genelde gece yarısından sonra verilen kararlar, atılan mesajlar hep sonrasında pişmanlık uyandırıyor. Sizler ne zaman karar veriyorsunuz? En doğru kararı verdiğiniz vakit hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Gün içerisinde özellikle karnınızın aç olmadığı zamanlarda, uykunuzun olmadığı zamanlarda, stresten uzak olduğunuz zamanlarda verdiğiniz kararlar, taze, dinlenmiş bir zihinle verdiğiniz kararlar en doğru kararlar oluyor. Bu yüzden gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz değil, gün içinde biraz daha böyle kendinizi hazır hissettiğiniz zaman karar verme aşamasına geçin. Mesela gecenin üçünde vermeyin kararı. Gecenin yarısından sonra atmayın mesajları. Sonra pişman olursunuz. Peki, emirle devam edelim. Gecenin üçünde diyecek hayatın ritmini.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Kahvenizi nasıl alırsınız? Sabah en sevdiğimiz soru değil mi pek çoğumuzun? Modern hayatla birlikte kahve severler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi gelin siz uyandıktan sonra bir yarım saat kahve içmeyin. Ama kahve içmek istiyorsanız da benim gibi acı kahveler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi

el fincanı yakalayabilirsiniz diyorlar. Gelin şöyle bir bakalım. Özellikle kuğu boyunlu ısıtıcıların akışın kontrolünü sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla kuğu boyunlu su ısıtıcılarının daha faydalı olduğunu söylüyorlar kahveyi demlerken. Daha tatlı bir filtre kahve için suyun dökme yüksekliğinden tutun da akış hızı da önemliymiş. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme kahvelerin daha tatlı, biraz daha hafif bir kahve olduğunu söylüyorlar. Suyun kahvenin merkezine dökülmesi kahve yatağını sabitleyerek tatların ve aromaların her yere eşit yayılmasını sağlıyor. Demek kahveyi demlemek bu kadar önemli diye düşünüyoruz bazen. Hafif acı bir kahve istiyorsanız suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar ısıtılması, orta incelikte öğütülmüş 25 gram kahvenin nemlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi kuğu boyunlu bir su ısıtıcısının 40 ila 50 ml suyu kahveyle buluşturması gerekiyor. Yaklaşık 30-40 saniye de nemlenmesi için bekleniyormuş. O halde kahveniz doğru yöntemle hazırsa tadını çıkartabilirsiniz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent

0: Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

bir bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarında yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçiniz var. Ama gerçek hayatta etrafınızda kaç kişi var? Son yıllarda artık baktığınız vakit çok bağlantı ama az temas ortaya çıkmaya başladı. Modern zamanda pek çoğumuz kalabalıkmış gibi gözükse de etrafımız yalnızız. Yalnız yaşamak kimisi için iradi bir özgürlük ama kimisi için duygusal bir yük olabiliyor. Uzmanlara göre 5,5 milyondan fazla insanın tek başına yaşadığı Türkiye'de artık yavaş yavaş birlikte yaşama bağlarının koptuğunu söylüyorlar. Sosyal medyadan ortaya çıkan bu yalnızlığın özenilmesinin sebebinin gösteriş olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden en güzeli sevdiklerinizle bir arada olduğunuz kalabalık aile sofraları olsun. Yalnız kalmak için çabalamayın.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi son yıllarda her şeyi yapay zekaya soruyoruz değil mi? Sormayın, her şeyi sormayın yapay zekaya. O da yoruldu. Bir yerden sonra yoruluyor. Aynı cevapları veriyor. Sizin istediğiniz yanıtları veriyor. Bu yüzden yapay zekaya sormayın her şeyi. Peki yapay zekadan bir psikolojik destek görebilir misiniz? Size gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik destek verebilir mi? Her ne kadar destek amaçlı yararlanmaya çalışanlar olsa da ne yazık ki kesinlikle cevap, özellikle uzman psikologlar tarafından verilen cevap asla hayır olacak. Bu yüzden yapay zekanın elde edemeyeceği mesleklerin başında psikolojide psikologlar da var. Dolayısıyla sizler her şeyi yapay zekaya sormayın, danışmayın. Dolayısıyla psikoloğunuzda yapay zeka olmasın.

vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

biraz daha yavaşlayabilir miyiz? Çok hızlıyız. Çok aşırı hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayatı, aşkları, yaşanmışlıkları o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra bir bakıyoruz, geriye dönüp baktığımızda güzel anılar yerine sadece çok hızlı geçmiş bir zaman kalıyor elimizde. Bu yüzden biraz daha yavaşlamak, anın tadını çıkartmak lazım. Hayatın koşuşturmacasında kaybolmamak için hem ruh hem de beden sağlığı için biraz yavaşlamak gerekir diyorlar. Kendinize de zaman ayırarak, küçük anların kıymetini bilerek, hayatın en büyük hazinelerinden biri olan zamanın kıymetini bilerek yaşayın. Bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım. Bugün de hayatı biraz daha sakince, yavaş, dolu dolu ama tadını çıkartarak yaşayalım.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güneşe alerjiniz mi var acaba? Mesela aydınlık bir ortama ya da güneşe çıktığınızda aniden hapşırıyorsanız güneşe alerjim var diyebilirsiniz. Oysa ki beynimizdeki kablolar birbirine çarpıyor ve burun sinirleri kısa devre yapıyormuş. Uzmanlar bunu böyle açıklamışlar. Sizinle muhtemelen hızlıca burun sinirleriniz çarpışıyor ve kısa devre yapıyor. Yani güneş alerjiniz yok aslında. Burun sinirleri biraz daha hareketli davranıyorlar. Bilimsel olarak açıklanan pek çok mevzunun başında güneşe çıkınca hapşırmak da geliyor. Eğer sizde de varsa bu durum, güneş alerjisi teşhisi koymadan önce kendinize bence bunu bir düşünün.

vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Umarım araba kullanırken telefonunuza bakmıyorsunuzdur. Öyle bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. Ancak yolda yürürken bile telefonu elinden düşürmeyenler için yeni bir sistem geliştirmişler. Yürürken dahi akıllı telefon ekranına kilitlenen insanlar için kaldırımlara döşenen yer ışıklarıyla artık trafik ışıkları daha görünür hale gelmiş. Asıl sorunu çözmek yerine dikkatsizlik ve çevre bilincinden yoksun yürüme alışkanlıklarını kalıcı hale getiren insanların tehlikeli olduğunu anlatmak istemişler bu yeni tasarımlarla. Artık bundan böyle siz de yolda yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın. Akıllı telefon bağımlılığını ödüllendirmek yerine bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için böyle bir çaba sarf etmiş insanlar. Aklınızda bulunsun, gittiğiniz yerlerde yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi canınız hamburger istedi diyelim. Mesela gecenin saat 12'sinde, gecenin yarısında canınız hamburger istedi. Aman canım bir akşamdan ne olacak deyip verdiniz siparişi. Gecenin yarısında hamburgeri yediniz. Gün ortasında da öğle yemeği saatinde yiyorsunuz. İşte gece 12 ile gündüz 12'de yenen hamburgerin kalorisi farklı oluyormuş. Araştırmacılar yemekleri değiştirmeyip yemek saatlerini değiştirdiklerinde, öğün saatlerini değiştirdiklerinde daha çok ya da daha az kalori aldığımızı fark etmişler. Geç yiyenler gün içinde daha fazla açlık hissediyorlar. İştahı yöneten hormonlar daha çok ye diyor. Geç saatlerde yemek yenince vücudunuz daha fazla yemek yemek istiyor. Uyanıkken harcadığınız enerji de düşüyormuş ayrıca. Bu yüzden gece geç saatte yenen yiyecek kilo aldırıyor. Yani hem daha fazla yediriyor, hem daha az enerji harcıyorsunuz, hem de aynı kaloriyi tüketmiş olsanız da işte bu yüzden daha fazla kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz yemeğin kalorisinden ziyade yemek yediğiniz saate dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu yeni yaklaşımla deneyelim bir de diyet yapmayı bakalım.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Hayvanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir...

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

En son ne zaman konsere gittiniz ya da en son ne zaman canlı müzik dinlediniz? Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. 2017'de yapılan bir araştırma yeniden karşıma çıkınca bir kez daha hatırlatmak istedim. Klasik müzik konserine giden insanların stres hormonlarının belirgin şekilde azaldığını fark etmişler. Katılımcılar daha az kafa karışıklığı hissetmiş, daha az üzüntü hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar. Biyolojik olarak da stres ve anksiyeteyi azalttığını ispatlamışlar konsere gidince. Bu araştırma klasik müzik konseri üzerine yapılmış ama bana sorarsanız siz sevdiğiniz sanatçıların konserine gittiğinizde de aynı etkiyi yaratacak. Bu yüzden hayatınızdan müziği ve dahi canlı müziği eksik etmeyin.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Sabah kolayca uyanabilmek için, sağlıklı uyanabilmek için, zinde uyanabilmek için gece iyi bir uyku önemli tabii ki. Gece iyi bir uyku için de ortamın ısısından tutun da yastığın kalınlığına, yatağın sesine kadar her şey çok önemli. Konfor alanınızı kendiniz yaratmanız lazım, özellikle uyku esnasında. Uzmanlar yatağınızı birkaç ayda bir çevirin diyorlar. Böylece kullandığınız yatağı daha sağlıklı kullanmış olacaksınız. Yapılan araştırmalarda yatağınızı 3 ayda bir çevirdiğinizde yatak gıcırdamasını kestiğini söylemiş. Ve tabii ki varsa eğer vidaları da kontrol etmek lazım. Uyku kalitesi için gerçekten bu da önemli. Gecenin bir yarısında sağdan sola soldan sağ dönerken gece uykusunda pozisyon değiştirirken insanlar yatağın sesiyle uyanabiliyorlarmış. Böyle sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor bu detayında. Her 3 ayda bir de döndürmek, çevirmek gerekiyormuş yatağı, haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Sağlıklı bir uykunun altın kurallarından diyelim.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, güzel şarkılarla. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ara ara konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. Uçakta bazı lezzetlerin tadı değişiyor değil mi? Bunu düşünenler, uzayda yiyeceklerin tadı değişiyor mu acaba? Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Merak ediyorsanız denemesi bedava. Demek isterdim ama bedava değil. Lüks uzay turizmi şirketi Space VIP'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Michelin yıldızı Danimarkalı şef Rasmus Munk'la uzayda yemek yemek isteyenler kişi başı 495 bin dolar ödeyecekler. Özel bir akşam yemeğinden bahsediyoruz. 6 katılımcıyla sınırlı ve çok özel bir menü. Şartlar zaten baştan başa özel değil mi?

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Amerika'da yaşayan sanatçı Daniel Arsham 2003'ten beri kaldığı otellerde odasına giriyor, duvarlardaki tabloları yerinden çıkarıyor, arkasına kendi çizimlerini yapıyor ve tabloyu hiçbir şey olmamış gibi yerine asıyor. Yani siz otel odasında manzaraya bakıyorsunuz, meğer tablonun arkasında gizli bir Daniel Arsham eseri var. Hatta Paris'te bir otelde bir müşteri bu gizli çizimlerden birini fark etmiş, ben bunu satın alayım demiş ama otel satmamış. Sanatçıysa sessiz sedasız çizimlerine devam ediyor.
1: Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bizi acaba kapıda mı? Yani kapıda olduğunu zaten biliyoruz. Ama bizim iki büyük şehir buyurun biz hazırlıklıyız diyor. Enteresan değil mi? Ifogeo'nun araştırmasına göre dünyanın 72 büyük kenti iklim risklerine karşı dayanıklılık açısından karşılaştırılmış. Listenin zirvesinde Chicago var. Ve güzel haber, Ankara ile İstanbul dünyanın en dayanıklı 10 kenti arasında. Yani sıcaklıklar, seller, kuraklıklar derken İstanbul ve Ankara sınıfı geçmiş. Kısacası şehirler sınavda, bizimkilerse ön sırada görünüyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle güzel bir görüntüden bahset bana eylem diyenler. Gerçekten hem gözlere hem de damakları hitap eden bir görüntü var. Adresimiz Şanlıurfa Siverek ve görüntüler öyle güzel ki İtalya'daki domates kurutma manzaralarını aratmıyor. Güneştepe'de domatesler sıra sıra dizilmiş. Kırmızı bir deniz düşünün. Siverek'te domatesler güneşleniyor. Biz de uzaktan bakıp bundan kışın mis gibi sos olur diye hayal kuruyoruz. Ama gerçekten çok etkileyici.

Ay gerçekten yeni James Bond kim olacak? Aylardır konuşuyoruz, farkında mısınız? Her hafta başka bir isim ortaya çıkıyor. Bu hafta bombayı ünlü oyuncu Gary Oldman patlattı. Oldman birlikte oynadığı Jack Lawton'ın yeni Bond olabileceğini söyledi. Hatta daha da ileri gidip karar verilmiş bile olabilir dedi. Ama küçük bir detay, henüz resmi açıklama yok dostlar. Yani Bond'un kim olduğunu hala bilmiyoruz ama dedikodulara bakarsak Jack Lawton smokini giymeye hazır gibi görünüyor.

Sebepleri belli oldu. Singapur Başbakanı Lawrence Wong. Üstelik maaşı öyle böyle artmıyor. Yani %64'lerden bahsediyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 850 bin Amerikan dolarına çıkacak. Yani ayda kabaca 237 bin dolar. Vay be. Ama başkan maaşındaki artışın tamamını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır işlerine bağışlayacağını açıkladı. Yani kısaca maaş büyük, maaş da büyük.

Yani mesela böyle Alaturka'nın şarkıları insana gerçekten kendini iyi hissettiriyor. Daha da iyi hissettirenler varmış. Mesela heavy metal dinleyenler için güzel bir haberim var. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre heavy metal müzik dinlemek ağrı toleransını artırabiliyormuş. Ama olay şu, katılımcılar ağrıyı daha az hissetmemiş. Sadece soğuk suya daha uzun süre dayanabilmişler. Yani ağrıyı kesmiyor, daha fazla dayanıyorsunuz. Neyse biz devam edelim en iyisi.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

önemli haberlerinden bir tanesi de yapay zekadan geldi. Yapay zeka güvenliği üzerinde çalışan Anthropic şirketinden araştırmacı Evan Hubinger, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekanın tüm insanlığı yok etme ihtimalini %10'dan fazla gördüğünü söyledi. Üstelik araştırmacı, güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin istifa etti ve yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştiren süper zekaya ulaşmak için fazla hızlı yarıştığını savundu. Bakalım neler yaşayacağız.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Urfa Sivirek'ten görüntülerden domates kurutma görüntülerinden bahsetmiştik. Gerçekten de dünyadaki en lezzetli şeylerden bir tanesi domates. Sadece lezzeti değil, sağlık üzerine etkileri de araştırılıyor. Mesela domates salçası. Mutfaktan çıkıp beyin gündemine giriyor. İspanya'da yapılan bir araştırmada özellikle bazı zihinsel testlerde ve beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantılarda değişimler gözlemlenmiş. Domates gerçekten çok güçlü bir antioksidan ve beyine çok iyi.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz dedik ama güzel bir haberim var. Artık biz kadınlar mücevherleri kendimiz için alıyoruz. Terfi ediyoruz, kendimize pırlanta alıyoruz. Ev alıyoruz, yüzük alıyoruz, iş kuruyoruz. Yani bir nevi aslında dünya kadınları kendi kendilerini ödüllendirmeye başlamışlar. Yani pırlanta artık sadece beni seçti demek değil. Ben kendimi seçtim demek. Aşk da güzel tabii ama insanın kendi emeğinin karşılığını kendine hediye etmesi de çok da fena bir fikir değil. Ne dersiniz?

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

yavaş yavaş Eylül'ün sonuna doğru yaklaşırken haftayı ortalamış bulunmaktayız. Peki bu güzel çarşamba gününün tadını birlikte çıkartalım diye o halde hayatın ritmine başlayabiliriz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Yine güzel dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem haberdar olacağız gündemdeki haberlerden, hem de uzaklaşacağız biraz daha. Günün stresinden kendimizi uzak tutacağız. O halde gün keyiflensin istiyorsanız radyonuzun sesini açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

yanlış kararlar verdiğinizi düşünüyorsanız, bazen verdiğiniz kararlardan pişmanlık duyuyorsanız, karar verdiğiniz saate bakmanızı isteyeceğim. Genelde gece yarısından sonra verilen kararlar, atılan mesajlar hep sonrasında pişmanlık uyandırıyor. Sizler ne zaman karar veriyorsunuz? En doğru kararı verdiğiniz vakit hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Gün içerisinde özellikle karnınızın aç olmadığı zamanlarda, uykunuzun olmadığı zamanlarda, stresten uzak olduğunuz zamanlarda verdiğiniz kararlar, taze, dinlenmiş bir zihinle verdiğiniz kararlar en doğru kararlar oluyor. Bu yüzden gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz değil, gün içinde biraz daha böyle kendinizi hazır hissettiğiniz zaman karar verme aşamasına geçin. Mesela gecenin üçünde vermeyin kararı. Gecenin yarısından sonra atmayın mesajları. Sonra pişman olursunuz. Peki, emirle devam edelim. Gecenin üçünde diyecek hayatın ritminde.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Kahvenizi nasıl alırsınız? Sabah en sevdiğimiz soru değil mi pek çoğumuzun? Modern hayatla birlikte kahve severler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi gelin siz uyandıktan sonra bir yarım saat kahve içmeyin. Ama kahve içmek istiyorsanız da benim gibi acı kahve sevmiyorsanız da filtre kahvenize şeker eklemeden daha az bir acı lezzet elde etmenin sırrının demlemenin detayında saklı olduğunu söylüyorlar. Doğrusu sıcaklığı, ideal öğütme derecesi, suyun kahve yatağının tam ortasına dökülmesi, bu özel teknikle mükemmel fincanı yakalayabilirsiniz diyorlar. Gelin şöyle bir bakalım. Özellikle kuğu boyunlu ısıtıcıların akışın kontrolünü sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla kuğu boyunlu su ısıtıcılarının daha faydalı olduğunu söylüyorlar kahveyi demlerken. Daha tatlı bir filtre kahve için suyun dökme yüksekliğinden tutun da akış hızı da önemliymiş. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme kahvelerin daha tatlı, biraz daha hafif bir kahve olduğunu söylüyorlar. Suyun kahvenin merkezine dökülmesi kahve yatağını sabitleyerek tatların ve aromaların her yere eşit yayılmasını sağlıyor. Demek kahveyi demlemek bu kadar önemli diye düşünüyoruz bazen. Hafif acı bir kahve istiyorsanız suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar ısıtılması, orta incelikte öğütülmüş 25 gram kahvenin nemlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi kuğu boyunlu bir su ısıtıcısının 40 ila 50 ml suyu kahveyle buluşturması gerekiyor. Yaklaşık 30-40 saniye de nemlenmesi için bekleniyormuş. O halde kahveniz doğru yöntemle hazırsa tadını çıkartabilirsiniz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla

0: bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bir bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarında yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçiniz var. Ama gerçek hayatta etrafınızda kaç kişi var? Son yıllarda artık baktığınız vakit çok bağlantı ama az temas ortaya çıkmaya başladı. Modern zamanda pek çoğumuz kalabalıkmış gibi gözükse de etrafımız yalnızız. Yalnız yaşamak kimisi için iradi bir özgürlük ama kimisi için duygusal bir yük olabiliyor. Uzmanlara göre 5,5 milyondan fazla insanın tek başına yaşadığı Türkiye'de artık yavaş yavaş birlikte yaşama bağlarının koptuğunu söylüyorlar. Sosyal medyadan ortaya çıkan bu yalnızlığın özenilmesinin sebebinin gösteriş olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden en güzeli sevdiklerinizle bir arada olduğunuz kalabalık aile sofraları olsun. Yalnız kalmak için çabalamayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi son yıllarda her şeyi yapay zekaya soruyoruz değil mi? Sormayın, her şeyi sormayın yapay zekaya. O da yoruldu. Bir yerden sonra yoruluyor. Aynı cevapları veriyor. Sizin istediğiniz yanıtları veriyor. Bu yüzden yapay zekaya sormayın her şeyi. Peki yapay zekadan bir psikolojik destek görebilir misiniz? Size gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik destek verebilir mi? Her ne kadar destek amaçlı yararlanmaya çalışanlar olsa da ne yazık ki kesinlikle cevap, özellikle uzman psikologlar tarafından verilen cevap asla hayır olacak. Bu yüzden yapay zekanın elde edemeyeceği mesleklerin başında psikolojide, psikologlarda var. Dolayısıyla sizler her şeyi yapay zekaya sormayın, danışmayın. Dolayısıyla psikoloğunuzda yapay zeka olmasın.

biraz daha yavaşlayabilir miyiz? Çok hızlıyız. Çok aşırı hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayatı, aşkları, yaşanmışlıkları o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra bir bakıyoruz, geriye dönüp baktığımızda güzel anılar yerine sadece çok hızlı geçmiş bir zaman kalıyor elimizde. Bu yüzden biraz daha yavaşlamak, anın tadını çıkartmak lazım. Hayatın koşuşturmacasında kaybolmamak için hem ruh hem de beden sağlığı için biraz yavaşlamak gerekir diyorlar. Kendinize de zaman ayırarak, küçük anların kıymetini bilerek, hayatın en büyük hazinelerinden biri olan zamanın kıymetini bilerek yaşayın. Bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım. Bugün de hayatı biraz daha sakince, yavaş, dolu dolu ama tadını çıkartarak yaşayalım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güneşe alerjiniz mi var acaba? Mesela aydınlık bir ortama ya da güneşe çıktığınızda aniden hapşırıyorsanız güneşe alerjim var diyebilirsiniz. Oysa ki beynimizdeki kablolar birbirine çarpıyor ve burun sinirleri kısa devre yapıyormuş. Uzmanlar bunu böyle açıklamışlar. Sizin de muhtemelen hızlıca burun sinirleriniz çarpışıyor ve kısa devre yapıyor. Yani güneş alerjiniz yok aslında. Burun sinirleri biraz daha hareketli davranıyorlar. Bilimsel olarak açıklanan pek çok mevzunun başında güneşe çıkınca hapşırmak da geliyor. Eğer sizde de varsa bu durum, güneş alerjisi teşhisi koymadan önce kendinizi bence bunu bir düşünün.

Umarım araba kullanırken telefonunuza bakmıyorsunuzdur. Öyle bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. Ancak yolda yürürken bile telefonu elinden düşürmeyenler için yeni bir sistem geliştirmişler. Yürürken dahi akıllı telefon ekranına kilitlenen insanlar için kaldırımlara döşenen yer ışıklarıyla artık trafik ışıkları daha görünür hale gelmiş. Asıl sorunu çözmek yerine dikkatsizlik ve çevre bilincinden yoksun yürüme alışkanlıklarını kalıcı hale getiren insanların tehlikeli olduğunu anlatmak istemişler bu yeni tasarımlarla. Artık bundan böyle siz de yolda yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın. Akıllı telefon bağımlılığını ödüllendirmek yerine bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için böyle bir çaba sarf etmiş insanlar. Aklınızda bulunsun, gittiğiniz yerlerde yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi canınız hamburger istedi diyelim. Mesela gecenin saat 12'sinde, gecenin yarısında canınız hamburger istedi. Aman canım bir akşamdan ne olacak deyip verdiniz siparişi. Gecenin yarısında hamburgeri yediniz. Gün ortasında da öğle yemeği saatinde yiyorsunuz. İşte gece 12 ile gündüz 12'de yenen hamburgerin kalorisi farklı oluyormuş. Araştırmacılar yemekleri değiştirmeyip yemek saatlerini değiştirdiklerinde, öğün saatlerini değiştirdiklerinde daha çok ya da daha az kalori aldığımızı fark etmişler. Geç yiyenler gün içinde daha fazla açlık hissediyorlar. İştahı yöneten hormonlar daha çok ye diyor. Geç saatlerde yemek yenince vücudunuz daha fazla yemek yemek istiyor. Uyanıkken harcadığınız enerji de düşüyormuş ayrıca. Bu yüzden gece geç saatte yenen yiyecek kilo aldırıyor. Yani hem daha fazla yediriyor, hem daha az enerji harcıyorsunuz, hem de aynı kaloriyi tüketmiş olsanız da işte bu yüzden daha fazla kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz yemeğin kalorisinden ziyade yemek yediğiniz saate dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu yeni yaklaşımla deneyelim, bir de diyet yapmayı bakalım.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir.

0: Ama Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü. Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.
6: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

En son ne zaman konsere gittiniz ya da en son ne zaman canlı müzik dinlediniz? Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. 2017'de yapılan bir araştırma yeniden karşıma çıkınca bir kez daha hatırlatmak istedim. Klasik müzik konserine giden insanların stres hormonlarının belirgin şekilde azaldığını fark etmişler. Katılımcılar daha az kafa karışıklığı hissetmiş, daha az üzüntü hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar. Biyolojik olarak da stres ve anksiyeteyi azalttığını ispatlamış konsere gidince. Bu araştırma klasik müzik konseri üzerine yapılmış ama bana sorarsanız siz sevdiğiniz sanatçıların konserine gittiğinizde de aynı etkiyi yaratacak. Bu yüzden hayatınızdan müziği ve daha heyecanlı müziği eksik etmeyin.

sabah kolayca uyanabilmek için, sağlıklı uyanabilmek için, zinde uyanabilmek için gece iyi bir uyku önemli tabii ki. Gece iyi bir uyku için de ortamı ısısından tutun da yastığın kalınlığına, yatağın sesine kadar her şey çok önemli. Konfor alanınızı kendiniz yaratmanız lazım, özellikle uyku esnasında. Uzmanlar yatağınızı birkaç ayda bir çevirin diyorlar. Böylece kullandığınız yatağı daha sağlıklı kullanmış olacaksınız. Yapılan araştırmalarda yatağınızı 3 ayda bir çevirdiğinizde yatak gıcırdamasını kestiğini söylemiş. Ve tabii ki varsa eğer vidaları da kontrol etmek lazım. Uyku kalitesi için gerçekten bu da önemli. Gecenin bir yarısında sağdan sola soldan sağ dönerken, gece uykusunda pozisyon değiştirirken insanlar yatağın sesiyle uyanabiliyorlarmış. Böyle sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor bu detayında. Her 3 ayda bir de döndürmek, çevirmek gerekiyormuş yatağı, haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Sağlıklı bir uykunun altın kurallarından diyelim.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, güzel şarkılarla. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: bir halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev, Güneyli İnç kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.

0: ve planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212

0: dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?